üzerinde erkek ihtiyacı var. Giving thanks and praise O Jah. Üzerinde erkek ihtiyacı var. Giving thanks and praise O Jah.